it a number one. And digiti no number one gitu go senene. E maji gitu ge gune gitu ge enyo 67,000. 67,000.